0: Evet, maalesef yok. Ötesi yok.
1: Hello, Farsi.
0: Is it direct to Ina?
1: Right, thank you. Hello, Farah.